0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hi, everybody. No cook, my boy. Get back here. In the river.